0: uyadelela umnqatho
1: aphansi owasha wemalini
0: uyadelela umnqatho.